Emir to sibilekdim taksa. Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü?